Bitmiyor, bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Şöyle bir magazin dünyasına baktığımızda ekonomi koridorlarından bomba gibi düşen bir haber var. Hem tarzını değiştirdi hem de vergi üzerine konuştu. Kimden bahsediyorum? Amazon efendisi Jeff Bezos'tan. Son günlerde imajını tazeledi biliyorsunuz. Sakal bıraktı. Bir de sana bir felsefeci gibi konuşmuş. Yeni sakallı imajıyla neler neler söylemiş birazdan bakacağız.

Önceden bu kadar iş insanları hakkında konuşmazdık değil mi? Yani daha kapalı bir hayat yaşarlardı ama günümüz zenginlerine baktığımızda hep ön plandalar. Jeff Bezos da onlardan bir tanesi. Yeni sakallı imajıyla kamera karşısına geçmiş ve vergi tartışmalarına yorum yapmış. Hani zenginler daha fazla vergi versin. Herkes kazandığı kadar vergi ödesin kısmı var ya. Şöyle demiş, milyonlarca dolar vergi ödüyorum. Hadi istiyorsanız bunu iki katına çıkaralım. Tamam, oturalım, tartışalım. Ama benim ödeyeceğim o ekstra milyarların insanlara direkt bir faydası olacağını, dünyadaki sorunları şak diye çözeceğini iddia etmeyin. Bana masal anlatmayın demiş.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bilememek. Bilmiyorum, aramızdaki dinleyiciler katılıyor mu Jeff Bezos'un bu açıklamasına ama... Evet, belki tek başına dünyadaki açlığı ya da yoksulluğu şak diye bitiremeyiz. Ama bir yerden başlamak ve o devasa servet uçurumunu biraz olsun daraltmak gerekmez mi? Şak diye çözmez bahanesi bence bir kaçış. Dünyanın en zengin ilk birkaç kişisinin servetindeki ufak bir vergi artışı bile milyarlarca dolar demek. Yüz binlerce çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasını sağlayabilir, temiz su ve sağlık hizmetleri fonlanabilir. Yani makro düzeyde dünyayı kurtaramasak bile mikro düzeyde milyonlarca insanın hayatını doğrudan değiştirebilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

duygularım var. Akşam yatağa yatar. Yahu ben 5 yıl önce o arkadaşıma niye öyle dedim acaba der. Sabaha kadar tavanı seyreder. Dünyadaki küresel ısınmadan tutun da yan masadaki iş arkadaşının moralinin bozuk olmasına kadar. Kontrol ödemediği her şeyden gizli gizli kendini sorumlu tutar. Sürekli bir acaba ben mi bir hata yaptım? Bir yerlerde suçluluğum. Boşuna kendinizi hırpalamayın. Suçluluk hissetmemizin sebebi yüksek IQ'ya sahip olmamız olabilirmiş. Yani efendim dertlisiniz çünkü çok zekisiniz.

Çok zekiler aramızdakiler. Eğer şu an bu anonsu dinlerken içinizden ya Eylem tam olarak beni anlattın diyorsanız derin bir nefes alın. Omzunuzdaki o dünyayı kurtarma yükünü yavaşça yere bırakın. Hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Sadece işlemci hızı biraz fazla yüksek. Madem bu durumda bilimsel olarak kanıtlandı, o zaman bu yoğun zihinleri biraz rahatlatma vakti. Devam ediyoruz. Radyonun sesini açın.

Dünyanın en yüksek rotasına bir gidelim. Çünkü gitmeyen bir biz kaldık herhalde. Dağcılık dünyasından çok enteresan bir haber geldi. Hani derler ya, iğne atsan yere düşmez. İşte Everest'in 8848 metrelik zirvesinde aynen bu yaşanmış. Birçok dağcı bu fırsat kaçmaz diyerek resmen zirveye doğru tırmanmışlar. Nepalli yetkililerden alınan taze bilgilere göre tam 274 dağcı aynı gün içerisinde Everest'in zirvesine ayak basmayı başarmış. Everest tarihinde tek bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekoru darmadağın edilmiş yani.

Geçtiğimiz yıllara oranla bir tık daha iyi geçiyor mu acaba 2026 yazı? Kemerleri bağlayalım çünkü Amerika, Kanada ve Meksika el ele verdi. Dünya Kupası'nın nabzını tutuyor. 19 Temmuz akşamı New Jersey'de kopacak final. Final maçı heyecanı bir yana, sahada öyle bir 11 dakika yaşanacak ki tarihe altın harflerle yazılacak. Pop'un kraliçesi Madonna sahnede, Shakira sahnede, K-pop'un prensleri BTS de sahnede olacaklar. En güzel yerine

0: Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Yok, düşünmek istemem senden sonra nasıl yaşarım.

Sabah saatlerinde gerçekten inanılmaz bir görüntüye denk geldim. Doğanın bazen ne kadar şaşırtıcı ve biraz da trajikomik olabileceğinin kanıtı gibi. Fransız polisi bir uyarıda bulunmuş. Kıştan kalan ve ağaç diplerinde bekleyen elma, armut, kuşburnu gibi meyveler, içlerindeki şeker oranının yüksekliği nedeniyle hızla fermente olmaya başlıyorlar. Meyve içindeki maya şekeri doğru yoldan, direkt doğal yoldan, alkole dönüştürüyor. Geyikler de bu tatlanmış meyveleri afiyetle yediklerinde metabolizmaları bu ani alkol yüklemesini kaldıramıyorlar. Bayağı bildiğiniz sarhoş oluyorlar. İzlediğim videoda sarhoş bir geyikle ilgiliydi. Bayağı bildiğiniz geyiklerin motor becerileri bozuluyor. Bir de korkusuz oluyorlarmış. Elinde

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Teknoloji milyarderlerine ne oldu dersiniz? Önceden hiç ortalarda görünmüyorlardı. Ama birdenbire o sessizlik imajını bırakıp birer moda ikonu, sanat gurusuna dönüştüler. Neden derseniz bence yapay zeka artık kod yazıyor, tasarım yapıyor. Yani teknik güç herkesin eline geçti. Onlar da baktılar pabuç bağlı, hemen bir zevk badanasına giriştiler. Önce insanın özgünlüğünü otomatiğe bağlayan sistemler kurdular. Şimdi de en yaratıcı benim diye statüs atıyorlar. Çok acayip değil mi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

boşa koy. Yani araştırmalar diyor ki kafein beynimizin vücut hareketlerimize verdiği tepkiyi zamanla farklı bir boyuta taşıyormuş. Yani o kahve sadece zihnimize değil, parmak uçlarımızdan adımlarımıza kadar her yere sızıyor. Siz peki günde bir iki fincanla kendinizi modifiye mi ediyorsunuz, ne dersiniz? Kahve içince kendinizi daha hassas yoksa daha mı robotik hissediyorsunuz? Yani ne olursa olsun biz her halükarda o güzelim kokudan vazgeçemeyenlerdeniz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın en sevilen günü geldi, çattı. Cuma'nın tadını çıkartmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Diva yorgunluğu açılışı yaptık. Şimdi hala bayram tatili yorgunluğunu üzerimizden atamadık büyük bir ihtimalle. Bir cumartesi pazara, bir hafta sonu ihtiyacımız var. Bugün cuma günü işleri tamamlayıp güzel bir hafta sonu kapısını aralayabiliriz. O halde cumanın tadını çıkartalım, işleri tamamlayalım. Cumayı da hafta sonundan sayıp o yorgunluğu atalım. Peki, güzel sevdiğiniz şarkılar, güzel haberler var. Yine bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle o güzel haberleri ben Rayna size ulaştıracağım. Yine duyduğunuz en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı. Devam ediyor 2 saat boyunca. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bugün uyanıp da uykunuzu almış güne başladıysanız şanslısınız. Ama eğer uykusuz başladıysanız güne, yapılan araştırmalar yetersiz uyku sonrasında yaşanan dikkat dağınıklığının sadece yorgunlukla ilgili olmadığını ortaya çıkartmış. Beynimiz uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalıştığı için kısa süreli dikkat kopmaları yaşanıyor. Ama işte o kısa süreli dikkat kopmaları uzun vadede telafi girişimi sebebiyle azalan zihinsel performans, dikkat kaybı olarak bize geri dönüyor. Eğer uykusuz geceleriniz varsa beyniniz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlıyormuş. Uzun vadede uykusuzluğun pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini söyleyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım bugün de uykunuzu alıp başlamışsınızdır güne.

kavurucu bir yaz kapıda diyor meteoroloji. Özellikle Birleşmiş Milletler El Niño konusunda küresel bir alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel sıcaklıklarda yeni rekorların 2026 yazında gelebileceğini söylüyorlar. Üstelik bu olasılığın %80'e çıktığını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklim dengelerini değiştirecek yeni raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladılar. Bu rapora göre Haziran ve Ağustos ayları arasında küresel sıcaklık artışına sebep olacak El Niño hava olayının gerçekleşme olasılığı %80'lere ulaşmış. Dolayısıyla önümüzdeki yazın diğer yazlara nazaran çok daha sıcak geçeceğini söylüyorlar. Evet, her yaz başında belki aynı şeyi söylüyorlar ama her yazda aşağı yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Bu yüzden tedbir elden şimdiden bırakmamakta fayda var diyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

üçlü zayıflama iğnelerinden son dönemde çokça bahsediyorlar. Herkes de kullanıyor ama uzmanlar uyarıyor. Birkaç kilo için risk almaya değmez. Zayıflama iğneleri son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Ancak uzman kontrolü olmadan kesinlikle kullanılmasın diyorlar. Bulantı, kusma, sindirim sisteminde bozukluk, reflü artışı, safra kesesi sorunları gibi risklere yol açabildiğini, kilo verme sürecinde doğru değerlendirmenin bir uzman tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslendiğinizde, düzenli hareket ettiğinizde zaten kilo verirsiniz. Zayıflama iğnelerine gerek yok diyorlar. Zayıflama iğnelerinin asıl sebebi aslında sağlık için ortaya çıkmış olması. Fakat insanlar bu sağlık için ortaya çıkan ilaçları zayıflamak için, birkaç kilo vermek için kullanıyorlar. Fakat sonrasını, yan etkilerini düşünmüyorlar. Aklınızda olsun, doktor kontrolünde olmadan hiçbir ilacı kullanmayın.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sıcak günlerden bahsediyorlar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde olacağından bahsediyorlar. Ve bu süreçte tabii ki dışarıda güneş altında olmayın mecbur olmadığınız sürece. Şu sıralar özellikle güneş kremlerinin bile yetmeyeceğini söylüyorlar dermatologlar. Özellikle bu fazlasıyla ısınan yaz aylarında güneş kremi kullanmanın evet cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ama tek başına yeterli koruma sağlayamayacağını söylüyorlar. Dünyada ve Türkiye'de cilt kanserlerinin artış gösterdiğini söyleyen dermatologlar özellikle güneşten korunmanın bu konuda çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sadece güneş kremi değil, güneşin altında kalmamak da güneş korumasıdır diye ekliyorlar. Sıcak yaz günlerinde özellikle öğle saatlerinde sakın güneşlenmeyin diye ben de hatırlatmış olayım.

Müzik dünyasına yeni sesler, yeni nefesler, taze kanlar lazım diyoruz ya. Burcu Fırtın radyolarınızdaydı. Yepyeni şarkısı. Yaklaşık 2 ay oldu şarkıyı çıkartalı ancak keyifle dinlemeye devam ediyoruz yazın. Dikkat çeken şarkılarından biri olacak. İki Valiz, Hayatın Ritmindeydi. Cuma'nın tadını çıkartacağınız güzel şarkılardan biriydi. Peki, Cabar'la devam edeceğiz. Cesaretsizce olmuyor diyecek. Yalnız hayatta bazen cesaretinizi toplayıp verdiğiniz kararlarda da sonra pişman olmayın diye ekleyeyim ben de. Zira sizin cesaret ettiğiniz ama ikinci şahısların cesaret edemediği şeyler hayatta size üzüntü verebilir. Güzel şarkılardan biriydi. Peki, Cabar'la devam edeceğiz. Cesaretsizce olmuyor diyecek. Yalnız hayatta bazen cesaretinizi toplayıp verdiğiniz kararlarda da sonra pişman olmayın diye ekleyeyim ben de. Zira sizin cesaret

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Farkında olmadan günlük beslenme listemize her gün sağlıksız gıdaları ekliyor olabiliriz. Canım ne olacak? Yani birkaç lokma yiyoruz geçiyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat her gün tükettiğimizde uzun vadede sağlık sorunlarının arttığını göreceksiniz. Kronik yorgunluğun, kalp damar hastalıklarının, obezitenin, diyabetin, pek çok sağlık sorununun arkasında inflamasyon yatıyor diyor uzmanlar ve ekliyorlar. Sağlıksız beslendiğinizde bu inflamasyon çoğalıyor. Vücudun doğal savunma mekanizması olsa da kısa vadede koruyucu olsa da uzun vadede bağışıklık dengesini bozuyor. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan, paketli gıdalardan uzak kalmaya bakın. Akdeniz tipi beslenmenin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Siz genel hatlarıyla vücudunuza uyan beslenme tipini bir beslenme uzmanına danışarak hayatınızı adapte etmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bir de tabii ruhunuzu beslemeye devam edin. Yanı başınızda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde bu kez Atiye'ye kulak vereceğiz.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın.

Bugün güzel bir hava var dışarıda diyoruz. Nasıl güzel hava olabiliyor? Aslında normalde sıcaklıklar bu seviyede olmayacak. Fakat uzmanlar, meteorologlar, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklıkların gitgide artacağı 2026 yazında şimdiden El Niño'nun bize göz kırptığını söylüyorlar. Misal Türkiye'de batıda sıcaklıklar 7-8 derecenin üzerinde çıkarken dünya genelinde sıcaklık artışı sebebiyle pek çok olumsuz haber gelmeye devam ediyor özellikle Avrupa'dan. Bu El Niño sıcaklık artışının önümüzdeki yaz aylarında Haziran ve Ağustos döneminde fazlasıyla görüleceğini söylüyorlar. Aman dikkat edin kendinize. Peki güzel bir gün olsun. Yaz geldi, tadını çıkartalım bu sıralar ama çok sıcaklarda. Kendimize dikkat ederek.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şekerin ne kadar zararlı bir şey olduğunu biliyoruz ama o kadar tatlı ki, hani diyor ya sevgili uzmanlar, en tatlı zehir diye, gerçekten de öyle. Çok tatlı geliyor, fakat şekeri tüketmeyi bıraktığımızda da vücudumuzda nasıl değişiklikler olduğunu sonra fark ediyoruz. Misal, sadece 9 gün boyunca şeker alımını bıraktığınızda ya da azalttığınızda karaciğerinizdeki yağlanmanın önemli ölçüde azalacağını söylüyorlar hanımlar beyler. Sadece 9 gün, bakın 21 günden bahsetmiyorum. Bu yüzden gelin bugünden başlayarak, hani pazartesiyi beklemeden, şeker alımını azaltabilir, daha sağlıklı, daha tatlı bir yaza başlayabiliriz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Sabah işe giderken ya da evden ayrılırken eşinizi öpüyor musunuz sevgili beyler? O halde çok şanslısınız. Yapılan araştırmalar eşine sevgi gösteren, onu öpen erkeklerin kariyeri ve maddi hayatında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Öyle ki yaptıkları bu yeni araştırmada eğer günlük hayatta başarılı olmak istiyorsa erkekler eşlerine sevgiyi gösterecekler. Yani gerçekten sevip de sevgisini göstermeyen o kadar çok insan var ki bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Seviyorsanız gösterin sevdiğinizi. Zaten karşılıklı alışveriş yapıldığında sevgi mevzusunda kimse mutsuz olmuyor, merak etmeyin. Eşine sevgi gösteren erkekler de hem maddi anlamda hem de kariyer anlamında daha başarılı oluyorlarmış. Bu da aklınızda olsun.

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir şarkılardan, bir aynaya baktığımızda kendimizden, bir de çocuklardan anlıyoruz ya. Bu kez Ajda Pekkan'ın şarkısıyla anladık. Senden sonra Tufan'la bizi 2006'ya götürdü. 20 yıl mı olmuş bu şarkı çıkalı dedirtti bizi sevgili Ajda Pekkan. Süperstarımız Ajda Pekkan'ı Hayatın Ritminde konuk ettik. Ve geçtiğimiz haftalarda da, geçtiğimiz günlerde de genç kuşağın yanında olduğunu hem sözleriyle hem de işbirliğiyle göstermiş oldu Ajda Pekkan. Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliği yaptı biliyorsunuz. Harika bir şarkı yaptık. Genç kuşağın hep yanındayız diyen Ajda Pekkan, Hileli şarkısında Manifest grubuyla da bir araya gelmişti. Peki, işbirliği deyince de Melis Fis'le devam edeceğiz ve yeni bir işbirliği haberini vereceğiz biliyorsunuz. Melis Fis de Tırtıl şarkısıyla Ayna grubuyla işbirliği yaptı. Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılı içerisinde en sevilen Ayna şarkılarını pek çok ünlü isim seslendirirken albümün ikinci şarkısı Melis Fis yorumuyla Tırtıl şarkısına geldi. Haberiniz olsun, hem yeni işbirliklerini hem en yeni şarkıları hem de çok daha fazlasını dinliyorsunuz Hayatın Ritminde. Bu kez yat kalk dua et diyecek Melis Fis.

Güzel bir cuma günü, haftanın cuması dedik. Günün iki saatini paylaştık, hayatın ritmini yakaladık. Bu güzel cuma gününde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek. Radyonuzun sesini kısmayın. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu sonrasında. İyice dinlendikten sonra pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız, merak etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yine görüşmek üzere.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Şöyle bir magazin dünyasına baktığımızda ekonomi koridorlarından bomba gibi düşen bir haber var. Hem tarzını değiştirdi hem de vergi üzerine konuştu. Kimden bahsediyorum? Amazon efendisi Jeff Bezos'tan. Son günlerde imajını tazeledi biliyorsunuz. Sakal bıraktı. Bir de sana bir felsefeci gibi konuşmuş. Yeni sakallı imajıyla neler neler söylemiş birazdan bakacağız.

önceden bu kadar iş insanları hakkında konuşmazdık değil mi? Yani daha kapalı bir hayat yaşarlardı ama günümüz zenginlerine baktığımızda hep ön plandalar. Jeff Bezos da onlardan bir tanesi. Yeni sakallı imajıyla kamera karşısına geçmiş ve vergi tartışmalarına yorum yapmış. Hani zenginler daha fazla vergi versin. Herkes kazandığı kadar vergi ödesin kısmı var ya. Şöyle demiş, milyonlarca dolar vergi ödüyorum. Hadi istiyorsanız bunu iki katına çıkaralım. Tamam, oturalım, tartışalım. Ama benim ödeyeceğim o ekstra milyarların insanlara direkt bir faydası olacağını, dünyadaki sorunları şak diye çözeceğini iddia etmeyin. Bana masal anlatmayın demiş.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: dememek.
1: Bilmiyorum aramızdaki dinleyiciler katılıyor mu Jeff Bezos'un bu açıklamasına ama. Evet, belki tek başına dünyadaki açlığı ya da yoksulluğu şak diye bitiremeyiz. Ama bir yerden başlamak ve o devasa servet uçurumunu biraz olsun daraltmak gerekmez mi? Şak diye çözmez bahanesi bence bir kaçış. Dünyanın en zengin ilk birkaç kişisinin servetindeki ufak bir vergi artışı bile milyarlarca dolar demek. Yüz binlerce çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasını sağlayabilir, temiz su ve sağlık hizmetleri fonlanabilir. Yani makro düzeyde dünyayı kurtaramasak bile mikro düzeyde milyonlarca insanın hayatını doğrudan değiştirebilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aramızda bazıları var. Akşam yatağa yatar, yahu ben 5 yıl önce o arkadaşıma niye öyle dedim acaba der. Sabaha kadar tavanı seyreder. Dünyadaki küresel ısınmadan tutun da yan masadaki iş arkadaşının moralinin bozuk olmasına kadar. Kontrol ödemediği her şeyden gizli gizli kendini sorumlu tutar. Sürekli bir acaba ben mi bir hata yaptım? Bir yerlerde suçluluğum. Boşuna kendinizi hırpalamayın. Suçluluk hissetmemizin sebebi yüksek IQ'ya sahip olmamız olabilirmiş. Yani efendim dertlisiniz çünkü çok zekisiniz.

Çok zekiler aramızdakiler. Eğer şu an bu anonsu dinlerken içinizden ya Eylem tam olarak beni anlattın diyorsanız derin bir nefes alın. Omzunuzdaki o dünyayı kurtarma yükünü yavaşça yere bırakın. Hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Sadece işlemci hızı biraz fazla yüksek. Madem bu durumda bilimsel olarak kanıtlandı, o zaman bu yoğun zihinleri biraz rahatlatma vakti. Devam ediyoruz. Radyonun sesini açın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en yüksek rotasına bir gidelim. Çünkü gitmeyen bir biz kaldık herhalde. Dağcılık dünyasından çok enteresan bir haber geldi. Hani derler ya, iğne atsan yere düşmez. İşte Everest'in 8848 metrelik zirvesinde aynen bu yaşanmış. Birçok dağcı bu fırsat kaçmaz diyerek resmen zirveye doğru tırmanmışlar. Nepalli yetkililerden alınan taze bilgilere göre tam 274 dağcı aynı gün içerisinde Everest'in zirvesine ayak basmayı başarmış. Everest tarihinde tek bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekoru darmadağın edilmiş yani.

Geçtiğimiz yıllara oranla bir tık daha iyi geçiyor mu acaba 2026 yazı? Kemerleri bağlayalım çünkü Amerika, Kanada ve Meksika el ele verdi. Dünya Kupası'nın nabzını tutuyor. 19 Temmuz akşamı New Jersey'de kopacak final. Final maçı heyecanı bir yana, sahada öyle bir 11 dakika yaşanacak ki tarihe altın harflerle yazılacak. Pop'un kraliçesi Madonna sahnede, Shakira sahnede, K-pop'un prensleri BTS de sahnede olacaklar. En güzel yerine

0: Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Yok düşünmek istemem senden.

Sabah saatlerinde gerçekten inanılmaz bir görüntüye denk geldim. Doğanın bazen ne kadar şaşırtıcı ve biraz da trajikomik olabileceğinin kanıtı gibi. Fransız polisi bir uyarıda bulunmuş. Kıştan kalan ve ağaç diplerinde bekleyen elma, armut, kuşburnu gibi meyveler, içlerindeki şeker oranının yüksekliği nedeniyle hızla fermente olmaya başlıyorlar. Meyve içindeki maya şekeri doğru yoldan, direkt doğal yoldan, alkole dönüştürüyor. Geyikler de bu tatlanmış meyveleri afiyetle yediklerinde metabolizmaları bu ani alkol yüklemesini kaldıramıyorlar. Bayağı bildiğiniz sarhoş oluyorlar. İzlediğim videoda sarhoş bir geyikle ilgiliydi. Bayağı bildiğiniz geyiklerin motor becerileri bozuluyor. Bir de korkusuz oluyorlarmış. Elinde

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Teknoloji milyarderlerine ne oldu dersiniz? Önceden hiç ortalarda görünmüyorlardı. Ama birdenbire o sessizlik imajını bırakıp birer moda ikonu, sanat gurusuna dönüştüler. Neden derseniz bence yapay zeka artık kod yazıyor, tasarım yapıyor. Yani teknik güç herkesin eline geçti. Onlar da baktılar papuç bağlı, hemen bir zevk badanasına giriştiler. Önce insanın özgünlüğünü otomatiğe bağlayan sistemler kurdular. Şimdi de en yaratıcı benim diye statü satıyorlar. Çok acayip değil mi?

0: hep düşmekle hiç eksilmez o ne dertler açtı.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani araştırmalar diyor ki kafein beynimizin vücut hareketlerimize verdiği tepkiyi zamanla farklı bir boyuta taşıyormuş. Yani o kahve sadece zihnimize değil parmak uçlarımızdan adımlarımıza kadar her yere sızıyor. Siz peki günde bir iki fincanla kendinizi modifiye mi ediyorsunuz, ne dersiniz? Kahve içince kendinizi daha hassas yoksa daha mı robotik hissediyorsunuz? Yani ne olursa olsun biz her halükarda o güzelim kokudan vazgeçemeyenlerdeniz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın en sevilen günü geldi, çattı. Cuma'nın tadını çıkartmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Diva yorgunluğu açılışı yaptık. Şimdi hala bayram tatili yorgunluğunu üzerimizden atamadık büyük bir ihtimalle. Bir cumartesi pazara, bir hafta sonu ihtiyacımız var. Bugün cuma günü işleri tamamlayıp güzel bir hafta sonunun kapısını aralayabiliriz. O halde cumanın tadını çıkartalım, işleri tamamlayalım. Cumayı da hafta sonundan sayıp o yorgunluğu atalım. Peki, güzel, sevdiğiniz şarkılar, güzel haberler var. Yine bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle o güzel haberleri ben Rayna size ulaştıracağım. Yine duyduğunuz en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı. Devam ediyor 2 saat boyunca. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bugün uyanıp da uykunuzu almış güne başladıysanız şanslısınız. Ama eğer uykusuz başladıysanız güne, yapılan araştırmalar yetersiz uyku sonrasında yaşanan dikkat dağınıklığının sadece yorgunlukla ilgili olmadığını ortaya çıkartmış. Beynimiz uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalıştığı için kısa süreli dikkat kopmaları yaşanıyor. Ama işte o kısa süreli dikkat kopmaları uzun vadede telafi girişimi sebebiyle azalan zihinsel performans, dikkat kaybı olarak bize geri dönüyor. Eğer uykusuz geceleriniz varsa beyniniz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlıyormuş. Uzun vadede uykusuzluğun pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini söyleyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım bugün de uykunuzu alıp başlamışsınızdır güne.

kavurucu bir yaz kapıda diyor meteoroloji. Özellikle Birleşmiş Milletler El Niño konusunda küresel bir alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel sıcaklıklarda yeni rekorların 2026 yazında gelebileceğini söylüyorlar. Üstelik bu olasılığın %80'e çıktığını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklim dengelerini değiştirecek yeni raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladılar. Bu rapora göre Haziran ve Ağustos ayları arasında küresel sıcaklık artışına sebep olacak El Niño hava olayının gerçekleşme olasılığı %80'lere ulaşmış. Dolayısıyla önümüzdeki yazın diğer yazlara nazaran çok daha sıcak geçeceğini söylüyorlar. Evet, her yaz başında belki aynı şeyi söylüyorlar ama her yazda aşağı yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Bu yüzden tedbir elden şimdiden bırakmamakta fayda var diyelim.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

şu zayıflama iğnelerinden son dönemde çokça bahsediyorlar. Herkes de kullanıyor ama uzmanlar uyarıyor. Birkaç kilo için risk almaya değmez. Zayıflama iğneleri son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Ancak uzman kontrolü olmadan kesinlikle kullanılmasın diyorlar. Bulantı, kusma, sindirim sisteminde bozukluk, reflü artışı, safra kesesi sorunları gibi risklere yol açabildiğini, kilo verme sürecinde doğru değerlendirmenin bir uzman tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslendiğinizde, düzenli hareket ettiğinizde zaten kilo verirsiniz. Zayıflama iğnelerine gerek yok diyorlar. Zayıflama iğnelerinin asıl sebebi aslında sağlık için ortaya çıkmış olması. Fakat insanlar bu sağlık için ortaya çıkan ilaçları zayıflamak için, birkaç kilo vermek için kullanıyorlar. Fakat sonrasını, yan etkilerini düşünmüyorlar. Aklınızda olsun, doktor kontrolünde olmadan hiçbir ilacı kullanmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sıcak günlerden bahsediyorlar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde olacağından bahsediyorlar ve bu süreçte tabii ki dışarıda güneş altında olmayın mecbur olmadığınız sürece. Şu sıralar özellikle güneş kremlerinin bile yetmeyeceğini söylüyorlar dermatologlar. Özellikle bu fazlasıyla ısınan yaz aylarında güneş kremi kullanmanın evet cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ama tek başına yeterli koruma sağlayamayacağını söylüyorlar. Dünyada ve Türkiye'de cilt kanserlerinin artış gösterdiğini söyleyen dermatologlar özellikle güneşten korunmanın bu konuda çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sadece güneş kremi değil, güneşin altında kalmamak da güneş korumasıdır diye ekliyorlar. Sıcak yaz günlerinde özellikle öğle saatlerinde sakın güneşlenmeyin diye ben de hatırlatmış olayım.

Müzik dünyasına yeni sesler, yeni nefesler, taze kanlar lazım diyoruz ya. Burcu Fırtın radyolarınızdaydı. Yepyeni şarkısı. Yaklaşık 2 ay oldu şarkıyı çıkartalı ancak keyifle dinlemeye devam ediyoruz yazın. Dikkat çeken şarkılarından biri olacak. İki Valiz, Hayatın Ritmindeydi. Cuma'nın tadını çıkartacağınız güzel şarkılardan biriydi. Peki, Cabar'la devam edeceğiz. Cesaretsizce olmuyor diyecek. Yalnız hayatta bazen cesaretinizi toplayıp verdiğiniz kararlarda da sonra pişman olmayın diye ekleyeyim ben de. Zira sizin cesaret ettiğiniz ama ikinci şahısların cesaret edemediği şeyler hayatta size üzüntü verebilir. Cesaretsizce olmuyor. Siz yine cesaretinizi kırmayın. Cuma'nın tadını Cabar'la çıkartalım.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

Sertifikatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bekliyor olabiliriz. Canım ne olacak? Yani birkaç lokma yiyoruz geçiyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat her gün tükettiğimizde uzun vadede sağlık sorunlarının arttığını göreceksiniz. Kronik yorgunluğun, kalp damar hastalıklarının, obezitenin, diyabetin, pek çok sağlık sorununun arkasında inflamasyon yatıyor diyor uzmanlar ve ekliyorlar. Sağlıksız beslendiğinizde bu inflamasyon çoğalıyor. Vücudun doğal savunma mekanizması olsa da, kısa vadede koruyucu olsa da uzun vadede bağışıklık dengesini bozuyor. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan, paketli gıdalardan uzak kalmaya bakın. Akdeniz tipi beslenmenin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Siz genel hatlarıyla vücudunuza uyan beslenme tipini bir beslenme uzmanına danışarak hayatınızı adapte etmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bir de tabii ruhunuzu beslemeye devam edin. Yanı başınızda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde bu kez Atiye'ye kulak vereceğiz.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Bugün güzel bir hava var dışarıda diyoruz. Nasıl güzel hava olabiliyor? Aslında normalde sıcaklıklar bu seviyede olmayacak. Fakat uzmanlar, meteorologlar, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklıkların gitgide artacağı 2026 yazında şimdiden El Niño'nun bize göz kırptığını söylüyorlar. Misal Türkiye'de batıda sıcaklıklar 7-8 derecenin üzerinde çıkarken dünya genelinde sıcaklık artışı sebebiyle pek çok olumsuz haber gelmeye devam ediyor özellikle Avrupa'dan. Bu El Niño sıcaklık artışının önümüzdeki yaz aylarında Haziran ve Ağustos döneminde fazlasıyla görüleceğini söylüyorlar. Aman dikkat edin kendinize. Peki güzel bir gün olsun. Yaz geldi, tadını çıkartalım bu sıralar ama çok sıcaklarda. Kendimize dikkat ederek.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şekerin ne kadar zararlı bir şey olduğunu biliyoruz ama o kadar tatlı ki, hani diyor ya sevgili uzmanlar, en tatlı zehir diye, gerçekten de öyle. Çok tatlı geliyor fakat şekeri tüketmeyi bıraktığımızda da vücudumuzda nasıl değişiklikler olduğunu sonra fark ediyoruz. Misal, sadece 9 gün boyunca şeker alımını bıraktığınızda ya da azalttığınızda karaciğerinizdeki yağlanmanın önemli ölçüde azalacağını söylüyorlar hanımlar beyler. Sadece 9 gün, bakın 21 günden bahsetmiyorum. Bu yüzden gelin bugünden başlayarak, hani pazartesiyi beklemeden, şeker alımını azaltabilir, daha sağlıklı, daha tatlı bir yaza başlayabiliriz.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sabah işe giderken ya da evden ayrılırken eşinizi öpüyor musunuz sevgili beyler? O halde çok şanslısınız. Yapılan araştırmalar, eşine sevgi gösteren, onu öpen erkeklerin kariyeri ve maddi hayatında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Öyle ki yaptıkları bu yeni araştırmada eğer günlük hayatta başarılı olmak istiyorsa erkekler eşlerine sevgiyi gösterecekler. Yani gerçekten sevip de sevgisini göstermeyen o kadar çok insan var ki bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Seviyorsanız gösterin sevdiğinizi. Zaten karşılıklı alışveriş yapıldığında sevgi mevzusunda kimse mutsuz olmuyor, merak etmeyin. Eşine sevgi gösteren erkekler de hem maddi anlamda hem de kariyer anlamında daha başarılı oluyorlarmış. Bu da aklınızda olsun.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir şarkılardan, bir aynaya baktığımızda kendimizden bir de çocuklardan anlıyoruz ya. Bu kez Ajda Pekkan'ın şarkısıyla anladık. Senden sonra Tufan da bizi 2006'ya götürdü. 20 yıl mı olmuş bu şarkı çıkalı dedirtti bizi sevgili Ajda Pekkan. Süperstarımız Ajda Pekkan'ı hayatın ritminde konuk ettik. Ve geçtiğimiz haftalarda da, geçtiğimiz günlerde de genç kuşağın yanında olduğunu hem sözleriyle hem de işbirliğiyle göstermiş oldu Ajda Pekkan. Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliği yaptı biliyorsunuz. Harika bir şarkı yaptık. Genç kuşağın hep yanındayız diyen Ajda Pekkan, Hileli şarkısında Manifest grubuyla da bir araya gelmişti. Peki, işbirliği deyince de Melis Fis'le devam edeceğiz ve yeni bir işbirliği haberini vereceğiz biliyorsunuz. Melis Fis de Tırtıl şarkısıyla Ayna grubuyla işbirliği yaptı. Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılı içerisinde en sevilen Ayna şarkılarını pek çok ünlü isim seslendirirken albümün ikinci şarkısı Melis Fis yorumuyla Tırtıl şarkısına geldi. Haberiniz olsun, hem yeni işbirliklerini hem en yeni şarkıları hem de çok daha fazlasını dinliyorsunuz hayatın ritminde. Bu kez yat kalk dua et diyecek Melis Fis.

Güzel bir cuma günü, haftanın cuması dedik. Günün iki saatini paylaştık, hayatın ritmini yakaladık. Bu güzel cuma gününde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek. Radyonuzun sesini kısmayın. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu sonrasında. İyice dinlendikten sonra pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız, merak etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yine görüşmek üzere.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın.

0: Gözleri halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.